Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, lekelhamdu ve şükrü kema yenbagi li celali ve